0: alıyorsun Atkan. Süleydir artık hırsızlık etti. Dans ediyor ve seni seviyor.
1: Demek herkes seni bulur.